0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Сендан judo bo'lsam-da kech olmadim azizim.
3: Bugun ko'zlarimda nam. Sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
2: Bu ne sirozinoat? Kech olmadim azizim.
3: Nimasini ham aytay? Bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
2: Taqdir ekan tan berdim. Tolayimga bitmading.
3: Ishonaman kun kelar. Yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
2: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
3: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçe mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.